0: Geçiyor. Bir daha şey yapıyorsun. Ne zaman önce yapıyorsun? Okay, thank you.
1: Thank you.